biri tanu tan sita chindabu biri sita ebu hash sita biri tanu tan sita chindabu biri sita ebu hash VIP njitadekone VVIP wuri nisa.